Böyle bir doğru bir yaşar. Nesil? Söyde bunlar yalan. Söyde bunlar yalan. Bir